Sende, sende hayat kaynağım, duygu menbaım sende, can diyorum sana can, kafesim sende kalmış.

Evet, birbirinden değerli sevgili dostlarım. Her zaman olduğu gibi yine bu akşam sizlere Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'dan sesleniyorum. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Bu güzel gecede hepinize iyi eğlenceler diliyorum.

Kaç sabah uyandım sensiz, kaç akşam ağladım sessiz. İçimde bir yangın var. Ayrıldık, ayrıldık. Ayrıldık sevgilimle. Ayrıldık bir tanemle. Ayrıldık her şeyimle.

0: Mersin FM 104.6.
1: Neler, neler etmedim sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

Gözüm kapıdaydı, kulağım sende. Hasreti içimden silersin diye. Herkes uykudaydı, bense nöbette. Gözüm kapıdaydı,

sevdiğin güllerden aldım. Solmasınlar diye hiç koklamadım. Heyecandan kalbim duracak sandım. Nefesimi tut.

bir rüya gördüm yine dün gece. Öyle karışıktı ki sanki bilmece. Bir binanın tepesinde rüzgara karşı kaya gibi çakıldım yere düşünce. Ölümün gerçekti, yokluğum ziyan. Yüreğimdesin benim, gerisi yalan. Böyle sensiz gelip geçiyor zaman. Veren Allah, alan Allah. Senin için bile olsa bu emanet cana kıymam.

0: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendi. Mersin Efendi.
1: Ben onu sevmeseydim eğer, ne gözlerimde yaş, ne yüreğimde taş, ne de saçlarımda ak olurdu. Onu sevmeseydim.

gelmez yazıma. İtirazım var bu dertli şansıma. Sevginin sahtesini

benden ayrılıyorsun. Bana olan aşkını burada bitiriyorsun. Sabredip gözyaşımı belki silebilirim. Senden bir başkasını sanma, sanma sevebilirim. Sanma sevebilirim. Demek kararın

canım, bir tanem. Sen bensiz edemezsin. Bendeki bu sevgiyi kimseden, kimseden göremezsin.

Sana olan aşkımı dağlar taşlar duydu, bize geldi. Sen duymadın taş kalpli. Gözlerim seni aradı uçsuz bucaksız denizlerde. Gemiler geldi, sen gelmedin taş kalpli. Ah be taş kalpli, benim olsaydın

Değişecek bundan sonra sana bütün duygularım. Ağlamayacak gözlerim, sensiz olacak yarınlarım. Tamamen sileceğim hayatımı, seninle geçen tüm geçmişimi. Hiç yaşamadım sayacağım seninle yaşanan her şeyi. Elveda sana ve o kırılmaz gururuna elveda. Elveda o acı veren aşkına.

Nereye kadar çekerim sanıyorsun? Olmuşsamız tavrımı. İşte gidiyorum, yokum bundan sonra hayatım. Duymayacaksın sesini, ses ediyorum sözünü benden bir daha. Elveda sana ve o kırılmaz sandığın gururuna elveda. Elveda o acı veren bitmez sandığın aşkına. Elveda, elveda.

Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git.

Keşke zamanı geri alabilsen. Keşke o günlere dönebilsen. Kim bilir, seni bu kadar sevmemiş olurdum. Bu kadar acı çekmemiş olurdum.

0: Reklam tanıtır. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
0: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533

0: 0574-974590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533-155-3350.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal kız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim. Hoşça kal güzelim.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34.

0: kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.

0: Konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 11.99.

0: 99. 0555 671 1199.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: İşte o kadar.
1: Aşkımız bir günahsa ne olacak bu halimiz? Bize hayat veriyor yasak olan bu sevgimiz. Kınamayın bizi dostlar. Evliler de sevebilir. Unuttuğu duyguları yeniden tadabilir.

bir gün yollarımız istemeden ayrılacak. Aşkımızın hatırası bu şarkıyla yaşayacak. Bu şarkıyla anılacak. Bu şarkıyla yaşayacak. Bu şarkıyla yaşayacak.

0: Çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya. Tıkla, ister uğra. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker

0: Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715 Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541

0: 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar. SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: gelince damarın tek adresi
1: Mersin FM.
0: Hep damar, full damar.
2: Yaşadıklarımı baştan alamıyorum işte. Şu zavallı yüreğime merhamet.

sarhoşum, berduşum, akşamdan kalmışım yine vay başım.

0: çıkar olmasın günün bayramı. Elbette, elbette dinecek hasretin hocam. Bu günlerde bir geçer bir asker. Sabret ve asker. Sabret.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
11: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için

0: 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Tonoslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ilçesi Gazi Paşa Caddesi'nde yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarını tamamlayarak yenilenen caddeyi yeşil dokuyla buluşturdu. Kısa süre önce 2300 metrelik güzergahta gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarının ardından Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri farklı türlerden toplam 420 ağaç dikimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelindeki otellerde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yangın pompalarından algılama sistemlerine, yangın merdivenlerinden mutfak söndürme sistemlerine kadar birçok kritik nokta titizlikle inceleniyor. Gerçekleştirilen kontrollerle hem mevzuata uygunluk sağlanıyor hem de olası yangınlara karşı can ve mal güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Taşıyanım projesi, gençlerin şehir içi taşınma sürecindeki maddi yükünü hafifletmeye devam ediyor. 2025 yılında hayata geçirilen projeden bugüne kadar toplam 55 üniversite öğrencisi yararlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, etkisini gittikçe daha da artıran sıcak hava dalgasına karşı yurttaşlara önemli uyarılarda bulunarak, özellikle risk grubunda olan yaş almışlar, çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar, hamileler ve bakıma ihtiyaç duyan bireylerin dikkat etmesi gereken önlemleri hatırlattı. Uzmanlar, bugünlerde bol sıvı tüketilmesinin, mümkün olduğunca 11-16 saatleri arasında dışarı çıkılmamasının ve dışarıda şapka ile güneş gözlüğü kullanılmasını tavsiye ediyor. Sanatın birleştirici gücünü kentin dört bir yanına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, 7'den 70'e tüm yurttaşları tiyatronun büyüleyici atmosferiyle bir araya getirmeye devam ediyor. Şehrin Gezici Tiyatrosu projesiyle 13 ilçede 13 temsil gerçekleştiren Şehir Tiyatrosu, 4000'den fazla vatandaşla buluşarak tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın hedefine emin adımlarla ilerliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün...

0: Çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Haramdır yoluma senden başkası. Olmadı, olmayacak senden sonrası. Yasakmış ömrümün sensiz olması. Her şey siz olur, sensiz olmaz. Her şey siz olur, sensiz olmaz. Sensiz olmaz.

0: Türkiye 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Ankara'da zirve için bütün hazırlıklar tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin temaslarına devam ediyor. Ersin Tatar, Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Ayrıca Ersin Tatar, Mersin'in Gülnar ilçesinde kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti. Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7'den büyük 2 deprem sonrasında yaşamını yitirenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. Yetkililer 16.740 kişinin yaralandığını, 17.345 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Türk tiyatrosunun usta ismi, 28 yıl boyunca Öküz Hayat operetiyle hafızalara kazınan Zihni Göktay, 78 yaşında İstanbul'da vefat etti. Meclise sunulan torba kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Drift yapmak, makas atmak ve geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemek gibi ihlallerde aday sürücü belgeleri kalıcı olarak iptal edilecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk hayatını kaybetti. Osmaniye'de bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar ilçesinde düzenlediği tarımsal destek dağıtım töreninde yüzlerce üreticiye domates fidesi, toz kükürt, yerel fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankıyla tarımsal makine ve ekipman desteği verdi. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Brezilya Dünya Kupası'na veda etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538

0: 66.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82 327-82-82.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal

sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma

0: 0538 988 30 00.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

bazen kader oyun oynar seven kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum, İsyan etme sen bu olanlara. Senin de alnına bunlar.

Yasaklar içinde tanıdım seni. Sen bana yasaksın, ben sana yasak. Elini tuttuğum anlarda bile ne kadar yakınsın.

0: Reklam tanıtır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazası.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor.

0: Bu kapsamda Günvar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kış aylarında etkili olan yoğun yağışlara bağlı afet sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillere merhaba sloganıyla sürdürdüğü hamile bakım sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Büyükşehir yaz boyunca kurs merkezlerinden okuma salonlarına, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden Aratos Matematik Evi'ne kadar birçok noktada çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan köyümüz atölyede köy şenliği düzenlendi. Şenlik, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Şenliğe katılan Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra

0: Satış, Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199, 0555 671 1199.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restorant ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Türkiye 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Ankara'da zirve için bütün hazırlıklar tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin temaslarına devam ediyor. Ersin Tatar, Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Ayrıca Ersin Tatar, Mersin'in Gündar ilçesinde kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti. Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7'den büyük 2 deprem sonrasında yaşamını yitirenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. Yetkililer 16.740 kişinin yaralandığını, 17.345 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Türk tiyatrosunun usta ismi, 28 yıl boyunca Öküz Hayat operetiyle hafızalara kazınan Zihni Göktay, 78 yaşında İstanbul'da vefat etti. Meclise sunulan torba kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yaptırımlar artıyor.

Araştırılıyor. Drift yapmak, makas atmak ve geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemek gibi ihlallerde aday sürücü belgeleri kalıcı olarak iptal edilecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk hayatını kaybetti. Osmaniye'de bir düğün salonunda iki grup

0: soğutma tankıyla tarımsal makine ve ekipman desteği verdi. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Brezilya Dünya Kupası'na veda etti.
1: Haberler.

0: Reklam tanıtır. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Onu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
2: Şoför Mahali.
3: Şoför Mahali başlıyor.

0: 2392.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Günlar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kış aylarında etkili olan yoğun yağışlara bağlı afet sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillere merhaba sloganıyla sürdürdüğü hamile bakım sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Büyükşehir yaz boyunca kurs merkezlerinden okuma salonlarına, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden Aratos Matematik Evi'ne kadar birçok noktada çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan köyümüz atölyede köy şenliği düzenlendi. Şenlik, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Şenliğe katılan Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
3: Şoför Mahalli.
4: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
5: Reklam kazandırır.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
7: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz.

0: kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar. SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Şoför Mahalli.
11: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
12: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane radyo Mersin efendim.

Yaklaşma toz olursun. Geçme pişman olursun. Pişman olursun. Damarsa damar, işte o kadar.

0: Şoför Mahali.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtım.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.

0: Volkan Cam Balkon dünyasında bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: 233 66 55, bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
4: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Canımda yaralar hatırımı sorsam. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Korkmadın ya sen. Listem biraz karışık bugün. Kafam gibi. Merakla bekliyorum nasıl bir program olacak. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Haftanın da ilk günündeyiz. Dilerim bu haftanız çok güzel geçer. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakacağım. İki Yaka Ceren Sagu sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Sevgili Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bazen öyle bir dert oturur ki insanın içine, ne yüreğinden söküp atabilirsin o sevdayı, ne de düştüğün bu hali kimseye anlatabilirsin. Ve her geçen gün umutların birer birer kırılırken, dünya sanki sadece senin başına yıkılır. O saf duygularla ömrünü verdiğin, her sözüne inandığın insanın seni en derinden, sırtından vurduğunu anladığın o nokta. Giden dönmeyecektir tabii ki. Ve nasıl yandığını da bilmeyecektir. Seni. Ama onun açtığı yara kalpte bir ömür kanayacaktır. Bu haldeyken beni. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Ömrümü verdiğim için, sözüne kandığım için, seni yar sandığım için ağlıyorum bu halime. Cengiz Kurtoğlu Dönmeyecek sizlerle radyonuzda.

seni nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorum ama asıl mesele, asıl mesele nasıl sevmeyeceğim onu hiç bilmiyorum. Ya gel anlaşalım.

0: Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız, bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ben Furkan, Adana'dan yazıyorum. Bu sıradaki güzel şarkıları hayatımın anlamı sevgilim Yağmur'a göndermek istiyorum. Seninle konuştuğum her an içim huzur doluyor. Huzur doluyor. Gülüşün bütün yorgunluğumu alıp götürüyor. İyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum demişler. Yaşarım. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Gelir fısıldar. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmet

0: Xiaomi yanında 0324 alan koduyla 231-30-956 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
4: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30

tek dostum, tek sırdaşım sensiz gecelerde. Tükenen sabrım, bitmeyen inadım kavuşmak için sana ve sevdana. Bu deli isyanım ayrılığa, bu gözyaşlarım yalnızlığa. İşte bu son kadehim sana, bekliyorum.

0: ile bir Sevda Zeki Erdem sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi bir çaresizlikle daha baş başayız. Hani bir zamanlar dünyanızı aydınlatan o koskoca aşk. Başkalarının kuralları, yasakları ve acımasızlığı yüzünden elinizden kayıp gider ya. Ve elinizde olmadan bile bile o hiç bitmeyen ayrılığın kucağına itilirsiniz. Geriye sadece eski birer resim, avunulacak anılar ve yalnızlık kalır. Boyun eğmek zorunda kaldığınız o yasaklar koskoca bir ömrü acılarla yaşamaya mahkum eder.
1: Bu aşk bize dünyamızı kararttılar.
0: Bu güzel şarkımız da elleri kolları bağlananlara. Sevdası yarım bırakılıp hatıralarla yaşamaya mecbur edilen herkese armağanımız olsun. Mecbur bıraktılar. Arif Susam sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Türkiye 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Ankara'da zirve için bütün hazırlıklar tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin temaslarına devam ediyor. Ersin Tatar, Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Ayrıca Ersin Tatar, Mersin'in Gündar ilçesinde kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti. Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7'den büyük 2 deprem sonrasında yaşamını yitirenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. Yetkililer 16.740 kişinin yaralandığını, 17.345 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Türk tiyatrosunun usta ismi, 28 yıl boyunca Öküz Hayat operetiyle hafızalara kazınan Zihni Göktay, 78 yaşında İstanbul'da vefat etti. Meclise sunulan torba kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Drift yapmak, makas atmak ve geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemek gibi ihlallerde aday sürücü belgeleri kalıcı olarak iptal edilecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk hayatını kaybetti. Osmaniye'de bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gündar ilçesinde düzenlediği tarımsal destek dağıtım töreninde yüzlerce üreticiye domates fidesi, toz kükürt, yerel fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankıyla tarımsal makine ve ekipman desteği verdi. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Brezilya Dünya Kupası'na veda etti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtı.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz var.

0: 0532-787-1652.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535-524-7658. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
8: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız.

0: Şimdi bu çalan şarkı listeme az önce eklendi. Zeynep tarafından. Bu şarkı programına olur dedi bana. O dediyse tamam, yeterlidir. Hemen ekledik, en üste de koyduk. O yüzden kendisine armağanım olsun. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ayrıca katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkımızı onlara da armağan ediyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Programımız Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Merhabalar, kolay gelsin Selin Hanım. Sıradaki en güzel şarkılar değerli dostum Salih'e armağan olsun demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sizleri Azer Bülbül'le baş başa bırakıyorum. Gidiyor musun sizlerle?

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30

ve reklamlardan önceki son şarkımız. Şimdi bu güzel şarkımız Giren'in arkasından tek başına kalanlara armağanım olacak. Kaybolan aşk. Şimdi ben tek başıma ağlıyorum aşkımıza. Bu sonsuz gidiş neden? Neden? Söyle bir tanem. Sizleri Güllü ile baş başa bırakıyorum.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin

0: fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor. Geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
5: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi biliyoruz ki bazen içimizdeki fırtına dinmek bilmiyor. Ne yaparsak yapalım. O dert, o keder bir türlü üzerimizden gitmiyor. Göğüs kafesimize sığmıyor. Ama bazen işte İnsan kaderle olan savaşından yoruluyor ve hıçkıra hıçkıra kimseye aldırmadan ağlamak istiyor. Bu sayede içindeki sistemleri, kırgınlığı, yalnızlığı da atmış oluyor tabii ki. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. İçimden bizlere mesajlarınızı ulaştırmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bırakın göreyim, boşalsın bugün. Şimdi sizleri Gülden Karaböcek'le baş başa bırakıyorum. Bugün bırakın sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Çiçekler Yasta, Gönül Akkor yorumuyla dinledik bu güzel şarkımızı. Şimdi hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. İyi yayınlar Selin Hanım. Çaldığın tüm şarkılar canım Emre'me ve arkadaşlarına armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0530 8273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Hakan Taşıyan, yaşıma bakmayın, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya ve Özbay Belkün'e teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Bu güzel şarkımızdan kendilerine armağan edelim. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim, kader diyelim gitsin sizlerle.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Günlar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kış aylarında etkili olan yoğun yağışlara bağlı afet sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillere merhaba sloganıyla sürdürdüğü hamile bakım sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Büyükşehir yaz boyunca kurs merkezlerinden okuma salonlarına, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden Aratos Matematik Evi'ne kadar birçok noktada çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan köyümüz atölyede köy şenliği düzenlendi. Şenlik, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Şenliğe katılan Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.

Yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sevgili Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla. Bir mesajım var, onu paylaşacağım sizlerle. Merhabalar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı sevdiğinden ayrılmak zorunda kalanlara gelsin. Sevenlere selam olsun demişler. Atilla Bey'den gelmiş bu mesaj. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Aklımdasın.

0: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret

0: Ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A, Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 700 111 77 50.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgili Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir istek şarkımız var. İyi yayınlar, kolay gelsin. Bana her şey seni hatırlatıyor şarkısını. Değerli sevgilim Miray'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Şu anda birlikte dinliyorlarmış bizi. Selamlarımızı gönderelim. Tüm güzel şarkılar size armağan olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

bir istek şarkıyla daha devam ediyoruz programımıza. Merhabalar Selin kardeşim, ben Medeniyet Şehri Hatay Antakya'dan Ferit Senden Güzel Bir Şarkı istiyorum. Kamuran Akkor, Ağla Kalbim şarkısını çalarsan çok memnun olurum. Canımızdan çok sevdiğimiz biricik kızım Ezgi'ye gelsin, canım eşime gelsin, sana gelsin ve tüm sevenlere gelsin, iyi yayınlar demiş.

ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla İbrahim Tatlıses'le baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.

0: Türkiye 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Ankara'da zirve için bütün hazırlıklar tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin temaslarına devam ediyor. Ersin Tatar, Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Ayrıca Ersin Tatar, Mersin'in Gündar ilçesinde kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti. Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7'den büyük 2 deprem sonrasında yaşamını yitirenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. Yetkililer 16.740 kişinin yaralandığını, 17.345 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Türk tiyatrosunun usta ismi, 28 yıl boyunca Öküz Hayat operetiyle hafızalara kazınan Zihni Göktay, 78 yaşında İstanbul'da vefat etti. Meclise sunulan torba kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Drift yapmak, makas atmak ve geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemek gibi ihlallerde aday sürücü belgeleri kalıcı olarak iptal edilecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk hayatını kaybetti. Osmaniye'de bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gündar ilçesinde düzenlediği tarımsal destek dağıtım töreninde yüzlerce üreticiye domates fidesi, toz kükürt, yerel fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankıyla tarımsal makine ve ekipman desteği verdi. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Brezilya Dünya Kupası'na veda etti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam tanıtır.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de

0: Teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.

0: Volkan Cam Balkon Dünyası'nda bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Babalar Restali başlıyor.
8: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında, Akdeniz'in tam kalbinde, Babalar Resitalindesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba sanatçılarından, en güzel seslerinden, en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Malumunuz tam da yazın ortasında, aylardan Temmuz'dayız. Sıcağıyla, esintisiyle sahilde kol kola yürüyen, sımsıcak insanlarıyla Akdeniz akşamlarının o bambaşka büyüsünü zaten en iyi biz biliriz. Tam da bu mevsime göre, bu güzel Temmuz gününe göre yakışan bir şarkıyla başlayalım programa. İbrahim Tatlıses, Akdeniz akşamları diyor. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum diye erkenden ilanı aşkı ettik. Ama aşkta hemen öyle yelkenleri suya indirmek yok. Biraz temkinli olmak, karşı tarafa hemen prim vermemek de lazım. Şimdi imparator az önceki o hızlı aşık olma coşkusuna tatlı bir fren yapacak. Ve karşı tarafa o meşhur yarısını çekecek. Biraz yüz verdim diye havalara girme sen diyecek. Hani hemen seviyorum dedirtmek isteyenlere karşı duruşumuz net olmalı. Önce bir dur bir karşılık görelim, aceleye gerek yok. Yani ne yalan söyleyelim ne de haksızlık edelim. Allah yalanı sevmez. Henüz aşık değiliz ama hoşlanıyoruz işte. İbrahim Tatlıses, Allah yalanı sevmez diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: İtalya'yı.
1: Az önce imparatorla o tatlı flörtöz duyguları estirdik. Allah yalanı sevmez, hoşlanıyorum senden diyerek işi biraz eğlenceye, taktiğe vurduk. Ama şimdi o oyunları, o küçük hesapları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Müslüm Gürses'e bağlıyoruz şimdi. Hani bazen o hoşlanmalar, o kaçamak sevdalar bir anlık bir öfkeyle bitip gidiyor ya. İşte tam o gerçeğin duvara çarpma anı bu şarkı galiba. Zaten dinlemeden, tek kelime bile söyletmeden çekip gidenlerin arkasından sadece ne diyebiliriz ki? Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var. Olmadı buraya kadar diyecek. Müslüm Gürses Olmadı Yer şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

0: Vestani devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Günlar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kış aylarında etkili olan yoğun yağışlara bağlı afet sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillere merhaba sloganıyla sürdürdüğü hamile bakım sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Büyükşehir yaz boyunca kurs merkezlerinden okuma salonlarına, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden Aratos Matematik Evi'ne kadar birçok noktada çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan köyümüz atölyede köy şenliği düzenlendi. Şenlik, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Şenliğe katılan Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla her zaman.
5: Tıkla, ister uğra.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalatçı

0: imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
13: Kısa bir reklam arasının ardından arabesk severlerin dert ortağı Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali kaldığı yerden devam ediyor. Ben sunucunuz Zeynep. Saatlerimiz 17'ye doğru yaklaşırken reklamlardan önce Müslüm Baba ile olmadı buraya kadar diyerek efkarın dibine vurmuştuk. Şimdi yine Müslüm Baba ile efkarın dibine vurmayacağız da daha çok acımızı değil de ruhumuzu şifalandıran, kalbimize can suyu olan o en güzel, en asil duyguyu dinleyeceğiz. Bazen birini seversiniz ve o insan hayatınızın tam merkezine yerleşir. Her sabah güneşle birlikte yeniden doğarsınız onunla. Dünyanızı bir anda neşeyle boğar. Hani o çok aradığınız huzuru onun yanında bulursunuz. Ne diyordu büyük usta? Benzeri bulunmaz böyle bir aşkın. Sen bana yakınsın, ben sana yakın.

0: Klasik Hollywood.
1: Müslüm Gürses'le "Dünyalara bedel o sevgi sensin" diyerek aşkın en güzel haline büründük. Şimdi bu güzel, bu tertemiz duyguyu hiç düşürmeden, fantezi müziğin o her şarkısıyla içimizi titreten gururu, kalbi güzel abimiz İbrahim Erkal'a bağlanalım. Sevgiyi sadece birkaç süslü sözden ibaret görmeyenlerin, sevdiğini hayatının tam merkezine, ömrünün tam kalbine koyanların şarkısı İbrahim Erkal "Ömrüm" şarkısıyla sizlerle.

Bazen o ömrümüzü serdiğimiz insanlar, o can bildiklerimiz canımızı öyle bir yakar ki ne yaparsan yap olmaz, ne etsen dolduramazsın o boşluğu. Ona inanırsın, bu da inanırsın ama günün sonunda hep aldanan, hep yanan yine sen olursun. İşte o an o maskeleri yüzünden, o samimiyetsiz dünyadan kaçıp yalnızlığın koynuna sığınmak istersin. İbrahim Erkal, üzdüler beni diyecek. Sizi bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: مدرسه طالب.
1: Hani insan öyle sıradan bir şey istemez ya bu hayattan. İsteyecekse en benzersizini ister. Ne diyecek şimdi Orhan Baba? Öyle bir aşk isterim ki hiç yaşanmamış olsun. Öyle bir söz söyleyeyim ki hiç söylenmemiş olsun. Ve öyle bir yaşam ki bu herkese örnek olsun. İşte o çizilen kader yolunda her anını tek bir insanla dolduranlara, Mecnun'u bile kıskanmayacak.

bazen insan öyle bir arafta kalır ki ne tam sevilir ne de bütünüyle vazgeçilebilir. Her günün ardından, her sözün arkasından gizli bir davet ararsın. İçinde bir duyguyu, gözünde hep o aynı hayal döner durur. Sanki sevecekmiş gibisin diyerek beklersin o açmayan çiçeklerin kokusunu. İşte o ne seninle ne de sensiz geçen aklımızı başımızdan alan o vazgeçilmez tesellileri dinleyeceğiz. Şimdi başımızdan alan o vazgeçilmez tesellilerin saatindeyiz. Gönül toprağına, dert yağmurlarını yağdıranlara, ümitlerimizi tam yeşermişken koparanlara sitemimizi Orhan Baba ile o eşsiz felsefesiyle göndereceğiz. Sevecekmiş gibisin diyecek Orhan Gencebay. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali.
1: Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Perdeyi fantezi müziğin o en dertli, en buğulu seslerinden biriyle büyük usta Ömer Danış'la kapatacağız. Hani bazen ıssız bir köşede birini görürsün de hıçkırıklarından anlarsın ya, ona da bizim gibi kötü vurmuşlardır. İşte tam o çaresizliğine ortak kaderin sesi bir şarkı bu. Ne kadar vefasız olursa olsun peşinden gitmekten kendimizi alamadığımız o sevdaların, o yanıp da sönmeyen ateşlerin hesabını soracak şimdi Ömer Danış. Zalimlerin aşkına mahkum olmuşuz da içimizden o büyük feryadı yükseltiyoruz feleğe karşı. Aşk mahkumlarına af yok mu ya Rab diyecek Ömer Danış. Sizi bu güzel şarkıyla baş başa çıkartalım.

insan bir yere kadar bekler, bir yere kadar sorar ama bakıyoruz ki ne arayan var ne soran. Sanki bizden hiçbir şey almamış gibi, sanki o büyük aşk hiç yaşanmamış gibi davrananlar var. İşte tam o sahte, o vefasız gidişlere karşı en ağır resti çekecek şimdi Ömer Danış. Çekerim giderim, ben de kıyarım sevgime, yanarım ölürüm ama belli etmem bile kendime diyecek. Ömer Danış Çekerim Giderim şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında. Babalar Esteri programındaydınız. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Tekrar görüşene dek hoşçakalın, iyi akşamlar diliyorum.

0: Havalar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima

kalorifer ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Volkan Cam Balkon Dünyası'nda bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Mersin'in en çok...

dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş, vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş gönülde koyarmış.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de zeki ayan

0: Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: bak bir erkek ağlar.
1: Haberler.
2: Türkiye 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Ankara'da zirve için bütün hazırlıklar tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin temaslarına devam ediyor. Ersin Tatar, Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Ayrıca Ersin Tatar, Mersin'in Gülnar ilçesinde kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti. Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7'den büyük 2 deprem sonrasında yaşamını yitirenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. Yetkililer 16.740 kişinin yaralandığını, 17.345 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Türk tiyatrosunun usta ismi, 28 yıl boyunca Öküz Hayat operetiyle hafızalara kazınan Zihni Göktay, 78 yaşında İstanbul'da vefat etti. Meclise sunulan torba kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Drift yapmak, makas atmak ve geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemek gibi ihlallerde aday sürücü belgeleri kalıcı olarak iptal edilecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk hayatını kaybetti. Osmaniye'de bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar ilçesinde düzenlediği tarımsal destek dağıtım töreninde yüzlerce üreticiye domates fidesi, toz kükürt, yerel fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankıyla tarımsal makine ve ekipman desteği verdi. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Brezilya Dünya Kupası'na veda etti.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

sana bu söz, bu yemin, bu sevda solmayacak. Sonu yok bu baharlar bitecek, benim ellerini özleyecek. Gözlerim her an yolunu

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Damar, damar. İşte o kadar.

sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82, 327 82 82.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.

0: Keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

sensin. Ne olur sevgilim bir gün daha kal. Aşkımdan ölsem.

0: damar denince damarım tek adresi.
1: Mersin efem.
0: Hep damar. Full damar.
2: Yanık bıraktın beni türbede bir mum gibi. Eriyorum diyorum, sana şaka geliyor. Kapattın bir zindana, ebedi mahkum gibi. Çürüyorum diyorum, sana şaka geliyor.

aşk elinde oyuncak.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Günlar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kış aylarında etkili olan yoğun yağışlara bağlı afet sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillere merhaba sloganıyla sürdürdüğü hamile bakım sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Büyükşehir yaz boyunca kurs merkezlerinden okuma salonlarına, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden Aratos Matematik Evi'ne kadar birçok noktada çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan köyümüz atölyede köy şenliği düzenlendi. Şenlik, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Şenliğe katılan Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni

0: Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve

Kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve her zaman olduğu gibi yine birlikteliğimize başlamış bulunmaktayız sevgili dostlar. Bendeniz Fırat. Fırat'la Damardan Kalbe programında. Bugün size bir kıyak geçeceğim abi. Hani 22'ye kadar diyorduk ya, programımız 2 saat sürüyor. Bugün sizin için 3 saat yapacağız, uzatacağız. Hadi bakalım, hazır mıyız? Allah Allah! Abi çok güzel şarkılar var bizim listemizde, efsane. Kopacağız bu akşam yine. Şehri yakacağız diyoruz ya. Vallahi billahi yakacağız abi.
3: Sen barut, ben ateş olayım, yanalım bu dünyada.
2: Evet, hazırsanız başlıyoruz güzel bir şarkıyla. Come and love. Mühür diyecek bu güzel şarkımız. Öncelikle sevgili Emine ablamızdan, canından çok sevdiği eşi Nihat'a armağan oluyor. Güzel çiftimize selamlarımızı gönderelim. Allah her daim mutlunuzu üst seviye segmentte yaşasın inşallah. Güzel bir şarkı. Sizler için armağan olacak. Zaten Emine ablamızın kendi istemiş olduğu şarkı. Bugün ilk iki şarkımız dinleyicilerimizden geliyor. Bir tane daha şarkımız var dinleyicimizin isteği. Ona da yer vereceğim ama başka istek istemeyin. Bütün listem hazır. Doldurdum bile. Efendim sizler şimdi ne yapıyorsunuz? Şu dakika itibariyle 0553-714-94-96 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Maşallah hepsi patır patır düşmeye başladı zaten. Hazırda bekliyor dinleyicilerimiz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Bu güzel şarkımızı şu anda, şu dakikada sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Çalışanlarımıza kolay gelsin, dileklerimizi iletelim. Hani diyorduk ya, araçlarında, iş yerlerinde dinleyenler diye. Ya abi, tarla tapağında dinleyenler var, traktörde dinleyenler var, çekip attılar biliyorsunuz. Motorda dinleyen var biliyorsunuz. Tapanda çalışanlara, motorda seyahat ederken dinleyenlere selamlar olsun. İyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Şarkımız sonrasında buradayız. Hadi bakalım hep birlikte dinleyelim.
1: Fırat yayında.
4: Eyvallah. Mersin FM 104.6.

Yapay zeka yorumu mühür radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Fırat da damardan kalbe tüm hızıyla devam ediyor. Sırayı Mustafa Yıldız Doğan alacak. Evet, bu güzel şarkımız öncelikle Kemal İlbay'dan oğlu Atabey İlbay için armağan oluyor. Doğum günün kutlu olsun demiş sevgili Kemal kardeşimiz. Onun istemiş olduğu şarkıydı. Biliyorsunuz normal şartlar altında şarkı çalmıyoruz ama kıramayacağımız insanlar olunca tabii ki böyle oldu işte. İki şarkımız sevgili dinleyicilerimizin değerli Emine ablamız ve sevgili Kemal kardeşimizin istemiş olduğu şarkıydı. Mustafa Yıldız Doğan oğlum doğum günüymüş yarın. Biz de sevgili kardeşimizin doğum gününü kutlayalım şimdiden. Evet, mesajlarınızı paylaşmaya başlayalım bakalım. Fırat abimi yayınlar sıradaki şarkılar ömrüm olan eşime Kürşat Öz'e armağan olsun. İçimde öyle bir yerdesin ki yokluğum bile seninle dolu demiş sevgili Derya. Selam Fırat, sıradaki şarkılar Bediran İbili'den kardeşim Çağrı Yusuf Işık Çağatay Topal Kadir Keskin Veli Kızılkaya Serdar Çeker Çavka Erozan ve Selçuk Kesik için armağan olsun. Selçuk Kesikbaşı armağan olsun, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz, selamlar olsun. İyi akşamlar abi, ben Mutlan Gülşen Mülayim. Vazgeçmem ne gözlerinden ne sesinden ne de seni sevmekten ömrüm eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Veli Ançelik. Sen benim en güzel duam, en büyük mutluluğumsun oğlum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Fatma ablamız. Mustafa Yıldız Doğan'la sizleri baş başa bırakalım, oğlum desin, sonrasında burada olacağız. Bu arada var ya, ben bu videoyu diyorum, bu şarkıyı çekecektim. Sevgili Kemal kardeşimize atacaktım var ya, unuttum ya. Vallahi unuttum. Kusura bakmasın sevgili Kemal kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Zaten var ya, az önce Emine ablaya da çekerken telefonun hafızası doldu ne hikmetse. Yarım kaldı var ya.

Mustafa Yıldız Doğan. Oğlum radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sırayı Sibel Can alacak. Yeniden Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Veli Ançelik. Evet, az önce okumuştuk bu mesajı. Silmeyi unutmuşuz. Devam edelim bir sonraki mesajımıza. Yeniden ben İncide Çalışkan. Sıradaki en güzel şarkılar sevgili babam Tuğra Çalışkan'a gelsin. Seni çok seviyoruz. Kızlarımdan selamlar demişler. Merhaba, ben Elif. Sıradaki parça dayım Mert, Vadi ve arkadaşları Hasan Bahsi, Ceylan. Ceylan Yılmaz, Duran Tarık. Şimdi şöyle, isimler soy isimler birbirine girsin. Şöyle yapalım. Hasan Bahsi, Ceylan. Tamam, bu tamam. Yılmaz, Duran, Tarık Akan, Olcan, Şahin, Tahtacı, Öcal, Şahin. Bu arkadaşları sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Hani isim ve soy isimleri ayırırsanız birbirle arkadaşlar, biz de daha net bir şekilde ayırabiliriz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Radyomuzun olmazsa olmazı, başımızın tacı, güzel insan Fırat. Her gün programınızın başlamasını iple çekiyoruz. Gelen misafirlerle ile sizleri dinliyoruz. Biz balkonda değil, klimanın başında dinliyoruz. Doğru vallahi, haklısınız. Bu aralar o kadar sıcak ki, yani klima altında 7/24 oturmamız gerekiyor. Radyoda bile 7/24 klima çalışıyor, yani o derece.

0: Karadeviz'in bahçesine çıkıp sesini sonuna kadar açıp tüm mahallemize sizi dinletiyorum demiş. Vallahi Müfide abla var ya, polis çağırırlar, haberin olsun. Başımız az gelmedi buraya. Kapı açık benim. Ben genelde kapıyı açık yayın yapardım. Vallahi bir baktım içeri, pat diye bodoslama böyle konuşurken bekçiler girdi. Hayırdır baba? İşte şikayet var, ses çok yüksek. O yüzden sesi yükseltmeyelim, dikkat edelim vallahi var ya. En güzel şarkılar Canım Aslan Oğlum Canımın Parçası. Recai Sözeyeve'ye sana gelsin, tüm radyonuzun değerli çalışanlarına, oğlumun tüm arkadaşlarına gelsin. Oğlum seni canından çok seven, annen kendine iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. Evet, hadi o zaman Sibel Can'la sizleri baş başa bırakalım. Aramızda dağlar var desin. Sonrasında burada olacağız. Vallahi şimdi var ya, az önce şarkıları ben ayarlamıştım zaten gün içerisinde. Açtım içeride dinliyorum yayın başlamadan önce, şöyle yarım saat öncesinde falan. Bir şarkıya taktık, hele ki benim unuttuğum bir şarkıyı buldum. O şarkıyı döndüre döndüre dinledim ve bağıra çığıra söyledim, ses gitmiş var ya, imkansız felaket bir ses var burada. İdare edin artık bugün, böyle yapacak bir şey yok.
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah.
3: Mersin FM 104.6.

güzel bir Sibel Can şarkısı radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi Instagram üzerinden bana ulaşıp da bir şarkı isteyen dinleyicimiz oldu. Tabii ki kırar mıyız? Sevgili Hakan Karay.

0: kardeşim. Bu güzel şarkı senin için gelecek. Normal şartın altını dedim sana zaten. Cevap da yazdım. Dedim hani şarkılarımı ayarladım hepsini ama araya sıkıştıracağız dedik ama kırmadık sevgili kardeşimizi. Sıkın. Zaten bugün 23'e kadar yayın yapacağız. Sıkıntı yok abi. Çalarız. Bundan sonra da şarkı istemeyi yetiştiremem haberiniz olsun. Güzel bir Bayram Şenpınar yorumu. Kalleş Dünya diyecek. Müslüm Baba şarkısı biliyorsunuz.
1: Bak şimdi Allah Allah. Haydi bakayım.
0: Mesajlarımızda nerede kalmıştık? Ben koca vilayetten Berat Silifke'de bulunan abim ve dostları Bekir Kayan, İsmail Ekinci, Murat Ersin, Barış Avifaydoğdu, Şafkayar Ozan, Serhat Güden, Acun Karal, Murat Ateş için sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkılar ben Eylül'den kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin. İyi ki varsınız diyerek mesajını sonlandırmış. Şarkı Mert Gezer'den, değerli dostları Mustafa Uysal Sarı, İsa Uysal Çağrı, Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi Erdal, Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Tufan Cin, Hacı Veli Gezer için armağan olsun demişler.

0: o zaman volümleri yükseltelim mi? Bayram Şenpınar radyomuzda sizlerle sevgili dostlar. Kalleş Dünya. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

0: damardan kalbe, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: Bunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Fırat'la damardan kalbe devam ediyor. Fırat.

0: Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında Fırat'la Damardan Kalbe tüm hızıyla devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Efsane şarkılardan bir tanesi gelecek şimdi. Var ya bugün liste bomba gibi 23'e kadar yayında olacağız Allah izin verirse. Fena şarkılarla sizi mahvedeceğiz abi. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Hasan kardeşim Recai Söze'ye gelsin. Kazım Çevik göndermiş mesajını. İyi yayınlar. Sıradaki şarkıda ismini sayamadığım dostlarıma gelsin. Babam Necat İzmirli, Suat Teker, Fuat Teker, Hasan Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz ve Behzat Demir Yılmaz'a armağan olsun demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar, sıradaki şarkılar abilerim Mert Gezer ve Hacı Veli Gezer'e armağan olsun demiş. Bir mesaj daha paylaşalım. İyi yayınlar abi. Ben Mutlan, Leyla Çalışkan. Sıradaki aşk şarkıları eşim Mustafa Çalışkan'a gelsin. Seni çok seviyoruz demiş. Her şey. Sana da kolay gelsin Fırat abi demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun Mut'a.
1: Haydi o zaman volümler yükselsin.
0: Ver coşkuyu kolonlara diyelim mi? Diyelim abi.
2: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
3: Fırat'a selam. Devam.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.
4: Mersin FM 104.6.

0: efsane bir şarkıydı. Oğuz Yılmaz, Ararsın Bir Gün Gelir. Bu şarkıyı dün çalmıştım biliyorsunuz. Derya Bedavacı, Atlatırım. Yeni bir şarkı zaten. Ama var ya biliyorsunuz çay dökmüştüm o sırada. Yani var ya çayı sileceğiz diye, çayı temizleyeceğiz diye. Bu şarkıya adapte olamadım, dinleyemedim. O yüzden tekrardan bugün çalmak istedim abi. Kusura bakmayın.
1: Bir yalana inan.
0: Abla fena söylüyor var ya.
1: Sevda sandım.
0: İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat. Güzel bir, güzel insan. Ben Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası, Gözümün Nuru, Canımın Oğlu, Recai Sözeye ve Sana Armağan Olsun demiş. Radyonuzun çalışanlarına gelsin. Ve oğlumun arkadaşlarına armağan olsun. Kendine çok iyi bak diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba, sıradaki şarkı Silivke'de bulunan Resulcan Şahin'e gelsin demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben adı Arya Çelik. Sıradaki şarkı Dört Gözle Yolunu Gözlediğim Canım Babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış.
1: Belki üzülür, yıpranır.

0: Ya Derya abla, bu nasıl bir işten bir söylemektir var ya.
1: Senin aydın var ya bizi.
0: Parçaladım burada Derya ablamıza selamlar. Şimdi zamanında, yani birkaç sene öncesinde biliyorsunuz, festivalde Derya ablamız gelmişti, Derya Bedavacı. Biz de o zamanlar canlı yayın yapıyorduk konser ortamından. O gün de yağmur yağmıştı var ya. Yani kadıncağız sahneye çıkacak. Öyle bir yağmur yağdı ki bardaktan boşalırcasına konser iptal olmuştu. Biz de ne yapalım işte oradayız ya. Bir fotoğraf çekilmiştik var ya Derya ablamızla. Çok kalender bir insan kendisi. O zaman tanıma fırsatımız olmuştu. Yakından. Gerçekten de çok insancıl, sıcakkanlı bir insan. Böyle hani burnu havalarda değil.
2: Gel gör bu halin sebebi sensin. Gel tut elini.
0: Müslüm Babacılar hazır mıyız? Müslüm Babacılar. Çok güzel bir şarkı gelecek şimdi. Reis'i yayınlar, ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkıda can dostum Mustafa Zehir, sevdice Ayşegül Durmuş'a ve kalbimin sahibi Tat Kur'an, hayatımın anlamı Şule'me gelsin ve sana gelsin demiş. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Benden de sana ve tüm sevdiklerine armağan olsun.

sevgiler, iyi akşamlar Aslan. Sevgilim Recai Söze için sıradaki tüm güzel şarkılar gelsin. Seni çok seviyorum. İyi ki benimlesin, iyi ki hayatımdasın bir tanem. Allah'a emanet ol, kendine çok iyi bak demiş. Ceyhan'dan kucak dolusu selamlar olsun sevgili Ceyhan'daki dinleyicimize. Selamlarımızı gönderelim biz de. Sosyal medya üzerinden de takipleştik. Radyomuzun müdahibi olmuş kendisi. Evet, akşamları anlamdıran bir kulsun. Yüreğin sonsuz sevgiyle hapsolsun. Der ki Fırat Bey, her halime hamdolsun. Der ki Şerif Zerre kadar derdin varsa bile son bulsun demiş. Vallahi var ya, bu şiire bir alkış yapılır ya. Ya var ya, dinleyicimiz dün yazmış, var ya, o kadar radyo varken yani cızırtılı çekse bile sizi dinliyoruz demiş Ceyhan'dan. İyi akşamlar, ben Atayurt'tan Furkan. Sıradaki en güzel şarkılar abim Onur Toy, Doruk Üşenmez, Erol Üşenmez, Burak Çetinkaya, Cihan Çakı ve Veli Kızılkaya armağan olsun demişler. Babacılar, volümleri yükseltin babacılar. Radyonun delisi var ya. Müslüm Baba söylesin, damacılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar.

Oasis, yaşamaz. Allah var ya, devam ediyoruz var ya, tüm hızıyla birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyoruz sevgili dostlar.

Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm güzel şarkılar Silivke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt'a. Değerli dostları İsmail Ekinci, Mustafa Alpatun, Burak Temel ve kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğur Dağ ve Selcan Ünal, Veli Aslan ve Mazhar Köre gelsin, yayınlar kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Yayınları sıradaki şarkılar Doruk Üşenmez'den Ali Rıza Üşenmez'e, Erol Üşenmez, Ömür Kara, Onur Toy, Mehmet Ali Güçlü, Can Çakı, Burak Çetin, Kayacun Karal, Samet Gök, Seyfettin Tokmak, Recep Görücü, Ahmet Gökçe, Şavka Erozan ve Kızılkaya, Çağatay Topal, Veli Kızılkaya, Çağatay Topal, Metin Şahin, Dura Sansay ve Reşat Yücelere gelsin demiş dinleyicimiz. Haram olsun bana senden başkası. Ah rolayım senden başkasını seversem. Haram olsun bana senden başkası demiş Kibariye ablamız. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Hani normal şartlar altında son saatimiz diyeceğiz ama son iki saatimiz diyeceğiz. Bugün 23'e kadar yayındayız.

0: Damardan kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı. ABM

0: Pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
4: Fırat'la Damardan Kalbe.
5: Yani bu bilgisayar niye duruyor bilmiyorum, anlamadım var ya. Az önce de fark ettiyseniz reklamlara gireceğiz. Girerken bir boşluk oldu. Efendim devam ediyoruz birlikteliğimize Fırat'la Damardan Kalbe ile devam ediyoruz. Son iki saatimize giriş yaptık. Bugün 23'e kadar yayındayız.
4: Ne olur gözlerin.
5: Efsane ablamız geldi yine.
4: Bitmesin.
5: Yine ablamız radyonuzda sizlerle olacak var ya.
4: Uykular ateş dudağında. Korkular.
5: Evet, bakalım mesajlarımıza. Ben senin gönlünde kaybolan gözlerini sevdiğim sıradaki şarkı Bediran İbili'den kirpiklerini kalbime saplayan kadına gelsin ve sana gelsin Fırat'a istemiş. Eyvallah kardeşim. Valla bugün efsane şarkılarımız var. O kirpiklerini kalbine saplayan var ya. Umarım dinliyordur. Bu akşam buradan çıkışta 23'te. Hafra kokoreçe gideceğim abi. Yani kokoreç yenir. Bu saatte kokoreç yenir. Hafra kokoreç. Kadir'i bilin. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili Kadir abimize var ya, çok kalender bir insandır. Babam yaşında. Çok severim, sayarım. Yıllardır da tanırım. Vallahi adam var ya, canına dişine takmış çalışıyor. İyi akşamlar. Ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar kardeşlerim Fuat Suat Teker. İkizlere gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İbrahim Söylemez'den değerli dostları Mert Sevgi, Emrah Eskioğlu, Mahmut Karaca, Hacı Veli Gezer, Mert Gezer, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Erdal Tiryak, Ahmet Yıldız'a gelsin sıradaki şarkılar demişler. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Soza'ya gelsin. Fırtınalar geçer ama emek asla boşa gitmez, kendine inan. Çünkü sen sandığından çok daha güçlüsün, seni seviyoruz her zaman yanındayız demiş sevgili kardeşimiz. Çok güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım şimdi. Sil aklından geçenleri diyecek Mine ablamız. Sonrasında buradayız sevgili dostlar. 0553 normalde hatırlatmam WhatsApp hattımız ama sadece program başında söylerim. Yeterli oluyor zaten. Yeterince mesaj geldiği için bugün hatırlatacağım. Çünkü 23'e kadar yayındayız.

0: selam damara devam.
1: Gülbe, gülbe. Allah'ına kurban.
2: Mersin FM 104.6.

ablamız sizlerleri sevgili dostlar. Devam ediyoruz Fırat'ta Damardan Kalbe programına. Şimdi var ya, size bir şarkı dinleteceğim. Uzun zamandır ben bu şarkıyı unutmuştum gerçekten. Şimdi sağ olsun bizim arka planda çalışan arkadaşlarımız var. Gün içerisinde günlerce sizlere kaliteli şarkılar üretiyorlar. Yeni albümleri indiriyorlar ve bizim bir Ümit Besen arşivimiz vardı var ya. Samanlıkta iğne ararsınız. Yani istediğimiz şarkıyı bulamıyorduk. Sağ olsunlar öyle bir güzel organize etmişler ki A'dan Z'yi Ümit Besen'in ilk çıkardığı albümünden son albümüne kadar tüm şarkıları tarihine göre klasör klasör

0: sıralandı. Bugün de şarkıları ayarlarken işte bu şarkıya denk geldim. Var ya, bu şarkıyı ben unutmuşum. Nasıl unuturum? Yani kendime var ya, suratıma tükürmek lazım. Ümit ve Sen hayranı olarak bu şarkıyı ben nasıl unuturum bilmiyorum yani. Tüm sevenler. Şarkı ayarlarken bugün sizlere program için şarkıları seçerken daha doğrusu bu şarkıya denk geldim arkadaşlar. Yani tıklar tıklamaz şöyle tüylerim ürperdi diyelim. Yani yemin etsem başım ağrımaz. Sevgine hasret. Çok güzel bir şarkıdır. Şimdi bu şarkıyı nereden hatırlatayım sizlere? Yani ben seni hatırlamıyorum arkadaşlar.
1: Bir gün ölürsem beni güldürmeye kader ağlar.
0: Şimdi evlerde bilirsiniz eskiden salonlar olurdu. Misafir. Misafir odası değil mi? Dinlesinler. Orada bizim bir müzik setimiz vardı böyle buzdolabı gibi. Sağ olsun Feder zamanında almıştı o. Bu güzel Ümit ve Sen şarkısını da daha doğrusu CD'sini almıştı. Ben bu şarkıyı var ya döndüre döndüre dinliyordum. Şimdi Spotify'dan dinliyoruz ama döndüre döndüre o zamanlar CD'den repeat yapıp dinliyorduk. Odaya girmek yasak biliyorsunuz. Misafir gelmeden kimse odaya giremez. Ama ben girerdim. Annem biliyorsunuz ne yaparlardı? Duyabilsen, kahveye giderdi komşuya ya da işte gün yaparlardı. O fırsat bu fırsat abi. Giderdim son ses bu şarkıyı dinlerdim.
1: Gam yemezdin.
0: Bağıra bağıra da söylerdim. Hani program öncesinde dedim ya. Şarkı söyleye söyleye sesim kısıldı diye işte bu şarkı o şarkı arkadaşlar.
1: Duyabilsem bir sesini duyabilsem.
0: Şimdi mesajlarımıza bakalım bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakmadan önce. Hani gerçekten de bu şarkıya uzun zamandır denk gelmiyorum. Unutmuştum desem yeridir diyeceğim. Hakikaten unuttum yani. Twitter'da geziyoruz, TikTok'ta geziyoruz, Instagram'da geziyoruz. Hiç mi denk gelmez abi bu şarkı? Ümit Besen'in birkaç tane şarkısı var böyle. Seçtim hepsini. Bugün bir Ümit Besen şarkısı daha çalacağım sizler için. Unuttuğum ama çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Yine sizlerle beraber olacak ilerleyen dakikalarda, haberiniz olsun. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam. Ben Alaaddin Değmen. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yiyenlerim, İkizler Suat ve Fuat Tekir için gelsin. Yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar Fırat abi. Yayınlar. Ben Kerem Çağıl. Sıradaki tüm güzel şarkılar abilerim Hasan Bahşiş, Ömür Kara, Emin Avcı, Ulaş Dimli, Kuşçu Ömer ve kardeşim Arif Aydın'a gelsin demiş. Abi şu şarkının güzelliğine bakar mısın var ya? Şarkı bitti var ya konuşurken. Bu kadar uzun konuştuğumu farkında bile değilim var ya, devam edelim. Selam abi, ben Kiraz Mersin. Bu kısmı atlayacağız. Annem Sibel'e sesleniyorum bir daha benden. Beni seviyor musun diye sorma. Seni sevmeyi anlatmak için kelimeler yetmez. Sıradaki tüm şarkılar anneme armağan olsun demiş. Allah'a emanet ol demiş dinleyicimiz.
1: Sevenler
0: boşar. Yayınlar, hayırlı akşamlar. Nurhan Toklucu için sadek şarkılar. Anlasınlar. Güzel kalpli Yiğidim Aslanoğlum, Kadir Çeliğe armağan olsun. Seni çok özledim canım oğlum. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. Abi şarkının güzelliğine bir bakar mısın? Enstrümanların girişine bir bakar mısın? Var ya, volümleri yükseltelim. Bu şarkı bağıra çığıra söylenmelik, haberiniz olsun.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Mersin efendim. 104.1.

Dinlesinler tüm sevenler bu şarkımı. İşte o şarkıydı var ya, benim sesimi kısan. Gerçi kısan diyoruz ama her ne kadar da olsa düzeltmeye çalışıyoruz var ya. Vallahi bir saat boyunca bu şarkıyı var ya döndürüp döndürüp dinledim. Bağıra çağıra radyoda söyledim. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Fırat da damardan kaybetimiz ile devam etmekte. Güzel bir Atilla Kaya şarkısı gelecek şimdi reklamlar öncesinde. Bakalım mesajlarımıza selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Ben Mutan, Umut Acı Arslan'daki tüm şarkılar Silivke'de bulunan Aslan kardeşim Murat Acar'a ve sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizden de sizlere gelsin. Merhaba, iyi akşamlar. Sıradaki tüm şarkılar hayatımın anlamı, yaşama sebebim. Kıdır Poyraz'a gelsin, seni çok seviyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Yeniler hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı canım eşim Kadir Çelik'e gelsin. Seni her geçen gün daha çok seviyorum ve hep seveceğim. Hasretle seni bekliyorum aslan kocam diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Şarkılar ağlıyor, ben ağlıyorum. Gerçekten de var ya, şarkılar ardı ardına ağlıyor bu frekansta. Şimdi bu güzel şarkı sonrasında kısa bir reklam arası olacak. Reklamlar sonrasında da hani normal şartlar altında yarım saat, son yarım saatimize karşınızda olacağız diyeceğiz ama son bir buçuk saatimiz daha var abi. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek.

0: damardan kalbe, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437

0: 0233 538 437 0233.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
0: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
9: Fırat'la Damardan Kalbe.
10: Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Fırat'la Damardan Kalbe programında.

Yatım yayınlar, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alpazun, kardeşim Doğan Demi Yılmaz, dostlarım Reşat Yücüler, Hasan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Can Yurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şavkar Özan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun yeni sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin güzel insan. Sıradaki en güzel şarkılar yeğenim Recai Söze'ye ve sana gelsin. Tüm radyonun çalışanlarına gelsin. Tüm yeğenim arkadaşlarına, tüm yeğenimin arkadaşlarına armağan olsun. Kendine çok iyi bak. Teyzen, Müzeyyen, Sakin, Hayta diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Ben Şevket Doğan, sıradaki şarkılar dayım Müjdat Bakır ve Aslan abi Mustafa Zeyd'e gelsin demiş dinleyicimiz. Seninle neresi olursa olsun. Muazzez Ersoy radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Volümleri yükseltelim. Haydi bakalım.

nasıl bir aşktır abi? Dört mevsim baharı yaşarım inan, seninle neresi olursa olsun demiş. Aziz Ersoy, radyonuzda sizler yeri sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Dedim ya, Ümit Besen'in unutulmayan, unuttuğum şarkılarından bir tanesini çalmıştım sizlere geçtiğimiz dakikalarda. İlerleyen dakikalarda yine çalacağım demiştim. Farklı bir şarkısını, yine unuttuğum şarkılardan bir tanesi var ya. Allah'ım ya Rabbim, geliyor işte, geliyor müzik. Vallahi bu akşam şehri yakacağız dedik. Yakacağız abi. Yani kalpleri, ciğerleri yakacağız. Selamünaleyküm Fırat kardeşim. Ben Acun Karal, sıradaki parçayı değerli kardeşlerim Ömür Kara, Şavkay Rozan, Dura Sansay, Mehmet Ali Güçlü, Bekir Kayhan, Yunus Emre Tokyürek, Murat Ersin Barış, Yılmaz Doruk, Yılmaz Doğan Doruk, Doruk Üşenmez. Abi bu isimlerin, soy isimlerin sonuna virgül koyun ya. Vallahi isim soy isim karışıyor sonra. Doruk Üşenmez, Yiğit Devrim, Ünlü Ahmet, Eski Adnan Yörük, Necati Yörük ve sana armağan olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun demiş sevgili kardeşimiz. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun. Dediğim gibi virgül koymayı unutmayın. Merhabalar abim, ben Derya. Madem bugün geceye kadar yayın yapacaksın, şarkıları kendime ve tüm sevdiğinin yolunu bekleyenlere armağan etmek istiyorum. Sabır ve engebeli yollarda rağmen dik durmak kolay mı sandınız demiş. Vallahi var ya, helal olsun.

0: gece. Ya var ya, çok güzel bir şarkıdır var ya. Unuttuğum bir şarkılardan bir tanesidir. En son ne zaman çaldım, ne zaman dinledim? Gerçekten sağ olsun sevgili ekibimiz sayesinde bu şarkıyı tekrardan gün yüzlerine çıkarmış olduk. Yeniler Ferhat Bey, ben Sultan Çelik, canım abim Velihan Çelik. Hayat bana birçok şey verdi ama en güzel hediye sensin canım abim diyerek mesajını sonlandırmış. Şimdi arkadaşlar volümleri yükselteceğiz. Yani bu şarkıyı biliyor musunuzdur? Bilmiyorum artık. Bilenler benim gibi yüksek sesle volümleri yükselterek söyleyebilirler.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.

tutamaz kalbimdeki yerini. Çektiğim bunca hasret değiştirmedi beni. Her gece başucumda öpüyorum resmini. Dön artık dön sevdiğim, unuttun mu?

silinmiş. Sensiz seni yaşamak her gün bin ızdıraptır. Böyle çaresiz kalmak, boşalan kadehlerle efkarımı dağıtmak. Dön artık, dön sevdiğim, olmaz böyle yaşamak.

çok güzel bir şarkıydı. Yemin ederim unuttuğum şarkılardan bir tanesiydi. Duyar duymaz tüylerim ürperdi gerçekten. Yani ben size diyeyim, belki 15 sene, belki 20 senedir bu şarkıyı dinlemiyorum. Yemin etsem başım ağramaz o derece. Efendim, Fırat'ta Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam etmekte. İyi günler. Yiğittir anıdan doğan radyomuz. Yola devam, başarılarınızın devamını diliyorum. Gaziantep Şehit Kamil İlçe Başkanlığından Silifke'de bulunan Mustafa Alpaltun, Bayram Öztürk, Serdar Aygırcı, Yusuf Kaya ve canımdan çok sevdiğim bir tanem oğlum Ferdi Erkaşka için, Anamur'da bulunan Ahmet Erkaşka oğlum için ve gelinim Duriye Erkaşka için ve özlem duyduğum biricik torunlarım Sahra ve Kadir için ve radyonuz çalışanları için demişler. Teşekkür ediyoruz sevgili Musa Başkan. Selamlarımızı gönderelim kendisine. Ayrıca Kürşat Öz kardeşime hayatında başarılar dilerim demiş Musa abimiz. Neyse yayınlar. Fırat abi, ben Mazhar Kör. Bir gülüşünü gördüm sanki. Cennetin fragmanı gibi sıradaki şarkılar gönlüme tat kuran Şule Bozdoğan'a ve sana gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah, selamlar olsun. Bizden de sizlere armağan olsun. Yayınlar, iyi akşamlar. Ben Mersin Mut'tan Melike Delice. Bugün çalacak olan şarkılar Silifke'de olan Tülay ablama gelsin ve sana da kolay gelsin abim demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Melike'ye. Selamlar olsun. Deliceler, selamlar. Ya var ya, çok güzel bir şarkıyla şimdi sizleri baş başa bırakacağız. Ağladım bugün. Taverne Müziğin babası Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle sonrasında. Burada olacağız. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Bugün 23'e kadar yayındayız abi.

0: Jackson FM.
1: 104.6.
2: Selam damara devam.
3: Baba büyüksün.
4: Eyvallah.

0: resminle konuşup ağladın bugün. Var mı öyle resime bakıp da ağlayanlar? Ya mutlaka vardır, bu şarkılar boşa yazılmadı değil mi? Devam ediyoruz birlikteliğimize. Orhan Baba gelecek şimdi. Bilmesin o felek diyecek. Bakalım mesajlarımıza. Fırat abi yayınlar. Ben Hakan Kara. Yüreğine sağlık abim demiş. Atilla Kaya, imkansız yapılabilir mi? Sen çok makbule geçer. Benden sana gelsin Fırat abim. Güzel bir program geçirmen dileğiyle. Rüyalarda bile buluşmaz olduk. Rüyalarda buluşanlara sıradaki şarkılar gelsin demişler. Şimdi Atilla Kaya'dan şarkı çalmıştık. Senin istemiş olduğun şarkıyı da çaldım sevgili kardeşim. Bayram Şenpınar'dan Kalleş Dünya şarkısını istemiştin. Programın başlarında senin istemiş olduğun şarkıya yer vermiştim. Normalde ben istek çalmıyorum, biliyorsundur belki. Ama seni severiz. Bu güzel şarkı sana ve tüm sevdiklerine armağan olsun. Var ya bir de rüyalarda buluşanlara gelsin, tamam mı? Selamünaleyküm, yayınlar. Ben Hacı Veli Gezer. Söyledeki şarkılar Aslan abilerim Mert Gezer, Mert Sevgi, İbrahim Söylemez, Sarı Yusuf Işık, Serdar Şeker, Osman Durmuş, Erdal Tibiaki ve Aslan kardeşi Mustafa Can Sabah için gelsin demişler.
1: Gelsin abi o zaman.
0: Ne yapıyoruz? Orhan ve Bali sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızda olacağız. Bugün 23'e kadar yayındayız abi.

0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Evet, normalde programımız çoktan bitmiş olması gerekiyordu ama son saatimizde karşınızdayız sevgili dostlar. Bugün biliyorsunuz 23'e kadar yayın yapacağız demiştik. Sözümüzde de duracağız tabii ki. Güzel bir Selahattin Özdemir şarkısı gelecek şimdi var ya. Allah'ım yarabbim. Bu arada reklamsız devam edeceğiz biliyorsunuz değil mi? 23'e kadar.

0: akşamlar kardeşim, senden bir şarkı istiyorum. Dağlara düşünce yaz şarkısını istiyorum. Sizlere ve Aslan Parçası olun. Beli Ançelik için armağan olsun demiş sevgili Hüseyin abimiz. Vallahi listem dolu Hüseyin abi, daha çalmam gereken bir dünya şarkı var. Umarım 23'e kadar yetiştireceğiz. Ki sanmıyorum, var ya, yetişmeyecek. Ama yetişirse çalacağım istemiş olduğun şarkı. Selamünaleyküm abi, ben İbrahim. Soğuk Pınar Selektim şarkılar Hasan Gümüş'e. Ve aşk şarkıları Damla Yengeme armağan olsun demiş dinleyicimiz.
1: Ben tebessüm eksik olmasın.
0: Seni Çağlama, Selahattin Özdemir. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar, sonrasında burada olacağız.

0: Cemil Çağla ama Selahattin Özdemir radyonuzda sizlerle sevgili dostlar devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: Allah'ım yarabbim var ya.
0: Efsane şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ben Zeynep Alıç, sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Mert Alıç ve arkadaşlarına gelsin, seni çok seviyorum demiş. Merhabalar, ben Erdem Kurt, Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve Oktay Demirezen abime selamlar demişler. Bu şarkı dahil 11 şarkımız var. Şayet 23'e kadar yetişmese bile biraz da 23'ü sarkıtacağız. Sıkıntı yok abi. Azer Bülbül şimdi radyonuzda sizlerle olacak. Vuruldum. Hep birlikte dinleyelim, sonrasında burada olacağız.
2: Fırat'a selam. Damara devam. Damar denince, damar denince. Damarın tek adresi damar. Full damar.
3: Mersin FM 104.6.
2: Fırat'a selam. Damara devam.

güzele vuruldum. Azer Bülbül radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Valla var ya, dedik ya 2 saat zaman su gibi akıp geçiyor. Bugün dedik 3 saat yapalım. 3 saat de var ya, nasıl geçti anlamıyoruz. Yani şurada 40 dakika kaldı abi. Ama var ya, şarkılar ardı ardına bomba gibi düşmeye devam ediyor frekanslarınızda. İyi akşamlar, iyiler. Ben Özdeyiş Üşenmez. Sıradaki şarkılar canım kardeşim Erol Üşenmez, Can Çakı, Doruk Üşenmez için gelsin. Sizleri seviyorum demişler. İyiler, iyi akşamlar. Ben Ecrin Üşenmez ve Masal Üşenmez. Sıradaki güzel şarkılar canımızdan çok sevdiğimiz babalarımız Doruk Üşenmez ve Erol Üşenmez'e armağan olsun. Ayrıca sizlere gelsin Fırat abim. Babam sizi çok seviyoruz demişler. Teşekkür ederim sevgili kardeşim. Benden de sizlere armağan olsun. Babanıza armağan olsun bu güzel şarkı. Beni yanından hiç ayırma. Ellerin ellerinde kalsın. Selami Şahin, tanımam senden başka. Radyonuzda sizlerle sonrasında buradayız. Hiçbir yerden ayrılmayın.

0: Ara Risk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil. Harbiden Ara Risk.
1: Mersin efendim. 104.6.

0: Efendim Fırat'la Damardan Kalbi programı tüm hızıyla devam etmekte. Çok sevilen bir Selami Şahin yorumu. Tanımam senden başka sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize dediğimiz gibi. Devran Çağlar gelecek. Şimdi bu şarkının normal şartlar altında orijinalinde şiir yok. Bu şiir var ya kesin zamanında eskilerde bilirsiniz.
1: Dalıp hayaline hatıraların duracak kapında sabah.
0: Asker kasetinde olurdu bu tarz şiirler.
1: Duyunca kapının çalındığını korkulu gözlerle dışarı bakma.
0: Özellikle Ankara'da askerlik yapanlar mutlaka ulusta böyle bir

0: Gazete çektirmiştir diye düşünüyorum.
1: Odayı yakma. Siyahlar giyin de pencereye çık.
0: Beni zaten amatör.
1: Aç kapıyı, korkma, yabancı değil. Bir ölü ki yaşıyor, gözleri açık. Ölüm seni sevmekten acı değil. Aradı bu ölü hayatı sende. Öldü artık, sevsen de sevmesen de.
0: Allah'ım ya Rabbim, var ya çok güzel. Abla var ya, öyle böyle amatör mamatör diyoruz ama hakkını vermiş yani. Şimdi mesajlara devam edelim. Nerede kalmıştık? Merhaba abi, sıradaki şarkı işim Berkay Zabınoğlu'na gelsin. Seni çok seviyorum, can yoldaşım diyerek mesajını sonlandırmış. Selamı yayınlar, sıradaki şarkı canım karım Mert Alıç ve onun can dostlarına armağan olsun demiş dinleyicimiz.

0: ayrıl.
1: Devran ablayla, Devran abiyle sizleri baş başa bırakalım. Ayrılık diyecek. Rahmetli bu güzel şarkısıyla anmış olalım.
2: Gözlerimde yarım kalmış arzular, dalıp hayaline hatıraların, duracak kapında sabaha kadar. Duyunca kapının çalındığını, korkulu gözlerle dışarı bakma. Bütün odaların yak ışığını, bir benim kaldığım odayı yakma. Siyahlar giyin de pencereye çık. Aç kapıyı, korkma, yabancı değil. Bir ölü ki yaşıyor gözleri açık. Ölüm seni sevmekten acı değil. Aradı bu ölü hayatı sende. Öldü artık, sevsen de sevmesen de.
3: Fırat'a selam, damara devam.

yolda gezdiğimiz ıslak caddelerde kal. Seviştiğimiz geri gelmez gecelerde kal. Adımı anmasan da, bana hiç gelmesen de, ne olur, ne olur hayalimde yükseldiğin yerde kal.

0: güzel bir şarkı. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Ari Susam gelecek şimdi. Taverna müzik sevenler. Artık kadehleri kırmayacağım. Aşkınla boş yere yanmayacağım. Yeniler Fırat kolay gelsin. Belki villalarda, villalardan gelmedik dünyaya. Belki cebimizde paramız yoktu ama gökyüzüne baktığımızda tüm yıldızlar bizimdi daima. Sıradaki parça Alya'dan Biricik dayısı Orhan için gelsin demişler. Merhaba ben Gülcan Ertürk. Her şeyden çok sevdiğim eşim Akın Ertürk'e sıradaki şarkılar armağan olsun. Seni çok özledim, çok seviyorum demiş dinleyicimiz mesajında. Ari Susam sizlerle. Artık kadehleri kırmayacağım. Sonrasında buradayız.
1: Artık kadehleri kırmayacağım, aşkınla boş yere yanmayacağım. Resmin ellerimde çıkıp yollara, seni hiç kimseye sormayacağım. Artık kadehleri kırmayacağım.

Mersin FM 104.6.

kalacağım. Ardıma bakmadan ayrılacağım. Zor olacak belki, ağlayacağım.

0: Yıllarca bekledim. Ne oldu söyle Ağrı Susam. Sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Nasıl şarkılar ama ardı ardına bomba gibi düşmeye devam ediyor değil mi? Vallahi daha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha şarkımız var. Hani dedik ya 23'e kadar yayında olacağız diye. Böyle giderse 23-15'i bulacak. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Aydın Yelboğa ben. Sıradaki tüm şarkılar kalbi güzel fırıncı dostlara gelsin. Abdurrahman Uygun, Suat, Fuat Teker, Halil Halil Analar, Selahattin Irmak, Emin ve Mehmet Duran dayıma armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi günler ben Aysel Alşan. Sıradaki şarkılar Arif Aydın'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Gökhan Güney radyonuzda sizlerle. Bir seni düşündüm bir de kendimi.
1: Gece gözümü

kendimi. Gökhan Güney sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Ben Fatma Kaya, sıradaki şarkı oğlum Ali Şani, Alçan kızlarım Aysel, Alçan ve Çağlı Nurum'a gelsin. İyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Ferdi Tayfur gelecek şimdi. Ferdiciler hazırsa volümleri yükseltelim. Bir çay içimlik radyonuzda sizlerle. Haydi o zaman volümler yükselsin.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Belgen gelecek şimdi. Sabır ver. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Mesut Çulhacı'dan Can abisi Talip Özmen'e gelsin. Teşekkürler. İyi yayınlar demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Ben Güneş, sıradaki şarkı oğlum Burak Bey. Canım kızım Sebahat Avan'a gelsin demiş dinleyicimiz. Sabır ver. Belgen radyonuzda sizlerle.

Sabır ver Şibergen sizlerleydi sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Ben Cesur Çetin. Sıradaki şarkılar amcalarım Doruk Üşenmez, Erol Üşenmez, Cihan Çakı, Reşat Ücüler, Ömür Kara, Sezer Sezen, Mert Karaca ve babam Burak Çetinkaya'yı armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ferdi Özben gelecek şimdi, hazırsanız volümleri yine yükseltmeye devam edeceğiz. Hiç kısmak yok zaten. Abi saat kaç olursa olsun. Damarın dibine vuracağız.

0: Aşkımız Eski Bir Roman. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Sonrasında burada olacağız. Son 1, 2, 3, 4. Yok, 3 şarkımız kalmış var ya. Haydi bakalım. Dinleyelim o güzel şarkı, sonrasında buradayız sevgili dostlar.
1: Mersin FM 104.6.

mükemmel sesiyle, mükemmel yorumuyla Ferdi Özbeğen. Aşkımız eski bir roman. Sizlerle yeni sevgili dinleyenler devam ediyoruz. Dediğimiz gibi son 3 şarkımız kaldı. İbrahim Erkal, Ağla Gözlerin diyecek. Var mı bu saatte ağlayan, var ya? Vardı değil mi? Ya bu şarkılar adamı ağlatmaz da ne yapar? Abi yayın.

diyorum. Ben Kamil Yılmaz. Biricik canım eşim Sibel Yılmaz. Seni çok seviyorum demiş. Her şeyim sensin diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Seroş'tan Hıncal Sertaç'a gelsin. Onu çok seviyorum. Unutmasın demiş. Onsuz hayatın tadı yok bilsin. Onu çok özlerim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Tatlı ses şarkısı yapacağız ve birlikteliğimizi sonlandıracağız. Doğan Demir Yılmaz'dan Mustafa Alpaltun, Bayram Öztürk, Yunus Emre Tokyürek, Metin Mucuk, Ali Kanmaz, Mehmet Güney, Burak Temel, Beysat Demir Yılmaz, Can Çakı, Derviş Gezgin, Doruk Üşenmez, Acun Karal ve sevdiğim kardeşim Kürşat Öze armağan olsun demiş dinleyicimiz.

Hüseyin abimiz canın sağ olsun, problem değil, sağlık olsun demiş. Bir de video atmış bizlere. Vallahi yürüyüş yapıyorlar var ya. Abi radyoda kulağında mı? Kulağında olmazsa olmaz öyle. Boş yere yürüyüş yapılmaz. Ben Ferihan Üşenmez, sıradaki şarkılar abilerim Erol Üşenmez, Doruk Üşenmez'e, Cihan Çakı, Burak Çetin, Kayış'ın gelsin demiş dinleyicimiz. Allah'ını severim Brenda'dan. Sensiz yaşamaya alışacağım diyecek. Sonrasında dediğimiz gibi son şarkımızla karşınızda olacağız.

damarın dibine vurdu var ya bizi. Devam ediyoruz sevgili dostlar, son şarkımız. Gidiyoruz artık. İbrahim Tatlıses, gideceğim bu ellerden diyecek. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Manavgat'tan Mehtap Köroğlu. Sıradaki tüm güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim oğlum Erol Üşenmez ve kardeşi Doruk Üşenmez için gelsin demiş. İyi günler Fet abicim, ben Gülhan. Canım abim Velihan Çelik, seni çok özledim. Bir tanem, seni çok seviyorum Fırat abicim. Vallahi işten eve anca geldim, kusura bakmayın. İstek parça eğer ki çalarsan Mustafa Yıldızlan'dan, abim şarkısını çalarsan da canın sağ olsun, hayırlı geceler olsun Fırat abicim demiş. Sana bir şey söyleyeyim mi sevgili Gülhan? Ben o şarkıyı çaldım programın başında, sen kaçırdın. Neyse, bir saat sonra programın tekrarı var, dinlersin artık. Sana ve abine armağan olsun diyelim o güzel şarkıda. Efendim 3 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Nasıl geçti var ya? Nasıl geçti anlamadık. Sürçülisan etmişsen bile tam olduysa affola diyorum. Ölmez sağ kalırsak şayet. Saatler 20'yi gösterdiğince sizlerle birlikte olacağız. Görüşün dedik. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kayar, kaybolur gider. Gölgemde izi durur da neden, neden uzaktır bilinmez.

Bir anlık heves, gelir geçer sanmıştım. Böyle değilmiş ki, meğer çok yanılmış. Sen gidince anladım, ben sensiz yapamazmışım. Affetmezsin biliyorum, ama ben çok, çok pişmanım.

Bir uçurum özlemi belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız,

tek tesellim kaldı, o da hayalin. Onu da al eğer acımıyorsan. Hiç düşünme beni, ne olur halim. Hep uzaklarda kal acımıyorsan.

0: unutmak istesen unutulmuyor. Seven gönül sözde avutulmuyor. Bir kadeh boşalıp biri doluyor. Kır kadehlerimi, kır kadehlerimi acımıyorsan.
1: Unut.

Yıktın dağlar gibi umutlarımı. Çaldın, çaldın bugünümü, yarınlarımı. Gel, hadi gel canımı da al. Gel canımı da al, acımıyorsun.

Bu dönüş neye yarar? Ne yazık, ne yazık çok geç geldin. Ben de senle arzular bittikten sonra geldim. Unutuldum zamanla.

0: olur, ne olur beni anla. Gözümden damla damla düştükten sonra geldin. Bendeydin nefes gibi, sendeydim heves gibi. Sen artık herkes gibi olduktan sonra geldin.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin FM.
1: Hep damar, full damar.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Canımda yaralar hatırım. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Listem biraz karışık bugün. Kafam gibi. Merakla bekliyorum nasıl bir program olacak. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Haftanın da ilk günündeyiz. Dilerim bu haftanız çok güzel geçer. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakacağım. İki Yaka Ceren Sagu sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bazen öyle bir dert oturur ki insanın içine, ne yüreğinden söküp atabilirsin o sevdayı, ne de düştüğün bu hali kimseye anlatabilirsin. Ve her geçen gün umutların birer birer kırılırken, dünya sanki sadece senin başına yıkılır. O saf duygularla ömrünü verdiğin, her sözüne inandığın insanın

Kanın seni en derinden sırtından vurduğunu anladığın o nokta. Yüreğimden giden dönmeyecektir tabii ki. Hatama ve nasıl yandığını da bilmeyecektir. Seni. Ama onun açtığı yara kalpte bir ömür kanayacaktır. Bu haldeyken beni. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Ömrümü verdiğim için, sözüne kandığım için, seni yar sandığım için ağlıyorum bu halime. Cengiz Kurtoğlu dönmeyecek sizlerle radyonuzda.

Seni nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorum ama asıl mesele, asıl mesele nasıl sevmeyeceğim onu hiç bilmiyorum. Ya gel anlaşalım.

0: Reklamlardan önceki son şarkımız, bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ben Furkan, Adana'dan yazıyorum. Bu sıradaki güzel şarkıları, hayatımın anlamı, sevgilim Yağmur'a göndermek istiyorum. Seninle konuştuğum her an içim huzur doluyor. Huzur doluyor. Gülüşün bütün yorgunluğumu alıp götürüyor. İyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum demişler. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30

tek dostum, tek sırdaşım sensiz gecelerde. Tükenen sabrım, bitmeyen inadım kavuşmak için sana ve sevdana. Bu deli isyanım ayrılığa, bu gözyaşlarım yalnızlığa. İşte bu son kadehim sana, bekliyorum.

0: ile bir Sevda Zekerdem sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi bir çaresizlikle daha baş başayız. Hani bir zamanlar dünyanızı aydınlatan o koskoca aşk. Başkalarının kuralları, yasakları ve acımasızlığı yüzünden elinizden kayıp gider ya. Ve elinizde olmadan bile bile o hiç bitmeyen ayrılığın kucağına itilirsiniz. Geriye sadece eski birer resim, avunulacak anılar ve yalnızlık kalır. Boyun eğmek zorunda kaldığınız o yasaklar koskoca bir ömrü acılarla yaşamaya mahkum eder.
1: Bu aşk bize dünyamızı kararttılar.
0: Bu güzel şarkımız da elleri kolları bağlananlara. Sevdası yarım bırakılıp hatıralarla yaşamaya mecbur.

0: Kabul edilen herkese armağanımız olsun. Kararttılar hiç gitmeyen ayrılığa, bizi mecbur bıraktılar. Arif Susam sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

aşk için ağlamaya bizi mecbur bıraktılar. Resimlerle avuç

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bu çalan şarkı listeme az önce eklendi Zeynep tarafından. Bu şarkı programına olur dedi bana. O dediyse tamam, yeterlidir. Hemen ekledik, en üste de koyduk. O yüzden kendisine armağanım olsun. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ayrıca katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkımızı onlara da armağan ediyorum.
0: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Programımız Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Merhabalar, kolay gelsin Selin Hanım. Sıradaki en güzel şarkılar değerli dostum Salih'e armağan olsun demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sizleri Azer Bülbül'le baş başa bırakıyorum. Gidiyor musun sizlerle?

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30.

reklamlardan önceki son şarkımız. Şimdi bu güzel şarkımız Gülen'in arkasından tek başına kalanlara armağanım olacak. Kaybolan aşk. Şimdi ben tek başıma ağlıyorum aşkımıza. Bu sonsuz gidiş neden? Neden? Söyle bir tanem. Sizleri Gülü'yle baş başa bırakıyorum.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi biliyoruz ki bazen içimizdeki fırtına dinmek bilmiyor. Ne yaparsak yapalım. O dert, o keder bir türlü üzerimizden gitmiyor. Göğüs kafesimize sığmıyor.

Ama bazen işte insan kaderle olan savaşından yoruluyor ve hıçkıra hıçkıra kimseye aldırmadan ağlamak istiyor. Ve bu sayede içindeki sistemleri, kırgınlığı, yalnızlığı da atmış oluyor tabii ki. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. İçimden dostlar, bırakın gözlerim. Bizlere mesajlarınızı ulaştırmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bırakın yüreğim boşalsın bugün. Şimdi sizleri Gülden Karaböcek'le baş başa bırakıyorum. Bugün bırakın sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Çiçekler Yastah Gönül Akkor yorumuyla dinledik bu güzel şarkımızı. Şimdi hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. İyi yayınlar Selin Hanım. Çaldığın tüm şarkılar canım Emre'me ve arkadaşlarına armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Hakan Taşıyan, yaşıma bakmayın, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya ve Özbay Belkün'e teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Bu güzel şarkımızı da kendilerine armağan edelim. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim, kader diyelim, gitsin sizlerle.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sevgili Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla. Bir mesajım var, onu paylaşacağım sizlerle. Merhabalar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı sevdiğinden ayrılmak zorunda kalanlara gelsin. Sevenlere selam olsun demişler. Atilla Bey'den gelmiş bu mesaj. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Aklımdasın. Ve sen bunun farkındasın. İbrahim Erkal sizlerle radyonuzda.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgili Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir istek şarkımız var. İyi yayınlar, kolay gelsin. Bana her şey seni hatırlatıyor şarkısını. Değerli sevgilim Miray'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Şu anda birlikte dinliyorlarmış bizi. Selamlarımızı gönderelim. Tüm güzel şarkılar size armağan olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Bir istek şarkıyla daha devam ediyoruz programımıza. Merhabalar Selin kardeşim, ben Medeniyet Şehri Hatay Antakya'dan Ferit senden güzel bir şarkı istiyorum. Kamuran Akkor, Ağlar.

geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla İbrahim Tatlıses'le baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.

0: Kartel'i başlıyor.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Akdeniz'in tam kalbinde Babalar Resteli'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba sanatçılarından, en güzel seslerinden, en güzel resteleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Malumunuz tam da yazın ortasında, aylardan Temmuz'dayız. Sıcağıyla, esintisiyle sahilde kol kola yürüyen, sımsıcak insanlarıyla Akdeniz akşamlarının o bambaşka büyüsünü zaten en iyi biz biliriz. Tam da bu mevsime göre, bu güzel Temmuz gününe göre yakışan bir şarkıyla başlayalım programa. İbrahim Tatlıses, Akdeniz akşamları diyor. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum diye erkenden ilanı aşkı ettik. Ama aşkta hemen öyle yelkenleri suya indirmek yok. Biraz temkinli olmak, karşı tarafa hemen prim vermemek de lazım. Şimdi imparator az önceki o hızlı aşık olma coşkusuna tatlı bir fren yapacak. Ve karşı tarafa o meşhur yarısını çekecek. Biraz yüz verdim diye havalara girme sen diyecek. Hani hemen seviyorum dedirtmek isteyenlere karşı duruşumuz net olmalı. Önce bir dur, bir karşılık görelim, aceleye gerek yok. Yani ne yalan söyleyelim ne de haksızlık edelim. Allah yalanı sevmez. Henüz aşık değiliz ama hoşlanıyoruz işte. İbrahim Tatlıses "Allah yalanı sevmez" diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Klasikali.
1: Az önce imparatorla o tatlı flörtöz duyguları estirdik. Allah yalanı sevmez, hoşlanıyorum senden diyerek işi biraz eğlenceye, taktiğe vurduk. Ama şimdi o oyunları, o küçük hesapları bir kenara bırakmamız gerekiyor.

Müslüm Gürses'e bağlıyoruz şimdi. Hani bazen o hoşlanmalar, o kaçamak sevdalar bir anlık bir öfkeyle bitip gidiyor ya. İşte tam o gerçeğin duvara çarpma anı bu şarkı galiba. Zaten dinlemeden, tek kelime bile söyletmeden çekip gidenlerin arkasından sadece ne diyebiliriz ki? Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var. Olmadı buraya kadar diyecek. Müslüm Gürses Olmadı Yer şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

0: destanı devam edecek. Devam edecek. Babalar Restani. Babalar Restani devam ediyor. Devam ediyor.
1: Kısa bir reklam arasının ardından arabesk severlerin dert ortağı Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restleri kaldığı yerden devam ediyor. Ben sunucunuz Zeynep.

saatlerimiz 17'ye doğru yaklaşırken reklamlardan önce Müslüm Baba ile olmadı buraya kadar diyerek Efkar'ın dibine vurmuştuk. Şimdi yine Müslüm Baba ile Efkar'ın dibine vurmayacağız da daha çok acımızı değil de ruhumuzu şifalandıran, kalbimize can suyu olan o en güzel, en asil duyguyu dinleyeceğiz. Bazen birini seversiniz ve o insan hayatınızın tam merkezine yerleşir. Her sabah güneşle birlikte yeniden doğarsınız onunla. Dünyanızı bir anda neşeyle boğar. Hani o çok aradığınız huzuru onun yanında bulursunuz. Ne diyordu büyük usta? Benzeri bulunmaz böyle bir aşkın. Sen bana yakınsın, ben sana yakın. Elini elimden ayırma sakın. İçimde büyüyen o sevgi sensin. Müslüm Gürses, O Sevgi Sensin şarkısıyla radyolarınıza ses verecek.

0: Resitali.
1: Müslüm Gürses'le "Dünyalara bedel o sevgi sensin" diyerek aşkın en güzel haline büründük. Şimdi bu güzel, bu tertemiz duyguyu hiç düşürmeden, fantezi müziğin o her şarkısıyla içimizi titreten gururu, kalbi güzel abimiz İbrahim Erkal'a bağlanalım. Sevgiyi sadece birkaç süslü sözden ibaret görmeyenlerin, sevdiğini hayatının tam merkezine, ömrünün tam kalbine koyanların şarkısı İbrahim Erkal "Ömrüm" şarkısıyla sizlerle.

Bazen o ömrümüzü serdiğimiz insanlar, o can bildiklerimiz canımızı öyle bir yakar ki ne yaparsan yap olmaz, ne etsen dolduramazsın o boşluğu. Ona inanırsın, buna inanırsın ama günün sonunda hep aldanan, hep yanan yine sen olursun. İşte o an o maskeleri yüzünden, o samimiyetsiz dünyadan kaçıp yalnızlığın koynuna sığınmak istersin. İbrahim Erkal, Üzdüler Beni diyecek. Sizi bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali.
1: Hani insan öyle sıradan bir şey istemez ya bu hayattan. İsteyecekse en benzersizini ister. Ne diyecek şimdi Orhan Baba? Öyle bir aşk isterim ki hiç yaşanmamış olsun. Öyle bir söz söyleyeyim ki hiç söylenmemiş olsun. Ve öyle bir yaşam ki bu herkese örnek olsun. İşte o çizilen kader yolunda her anını tek bir insanla dolduranlara, Mecnun'u bile kıskandıracak kadar büyük sevenlerin o asil duasını ortak alalım şimdi. Orhan Gencebay öyle bir aşk diyecek.

bazen insan öyle bir arafta kalır ki ne tam sevilir ne de bütünüyle vazgeçilebilir. Her günün ardından, her sözün arkasından gizli bir davet ararsın. İçinde bir duyguyu, gözünde hep o aynı hayal döner durur. Sanki sevecekmiş gibisin diyerek beklersin o açmayan çiçeklerin kokusunu.

İşte o ennesinin nene de sensiz geçen aklımızı başımızdan alan o vazgeçilmez tesellileri dinleyeceğiz. Şimdi başımızdan alan o vazgeçilmez tesellilerin saatindeyiz. Gönül toprağına, dert yağmurlarını yağdıranlara, ümitlerimizi tam yeşermişken koparanlara sitemimizi Orhan Baba ile o eşsiz felsefesiyle göndereceğiz. Sevecekmiş gibisin diyecek Orhan Gencebay. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Duygular Resitali.
1: Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Perdeyi fantezi müziğin o en dertli, en buğulu seslerinden biriyle büyük usta Ömer Danış'ta kapatacağız. Hani bazen ıssız bir köşede birini görürsün de